0: Evet, ediyorum.
1: Evet, ediyorum.
0: Ending audio 405, 405. 45, over 2-0.
1: Yes, clear 146.
2: Error 2-0.
0: Change my call to family assault.
2: Yes, clear.